maganin zama duniya ilimi har abada sai an bin shi da hankali.